0: Çaypıldık.
1: Çaypıldık. Çibidurduk. Çibildik.
2: Radyo, radyo.
0: Çibildik. Çibildik.
1: Çibildik.
0: Çibildik.
1: Çibildik.
0: Çibildik. Çibildik.
1: Duk. Çibildik.
2: Çibildik. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.